0: Burası Bulgaristan Ulusal Radyosu.
1: Değerli dinleyiciler, Kırcalı'dan FM 90.0 ve Şumen vericisinden 104.3 frekansından Türkçe yayınımıza başlıyoruz.

0: bize.
1: Sizden bize.
0: Bizden size.
2: Günaydın ve mutlu sabahlar sevgili dinleyiciler. Ben Tanya Blagova ve Sizden Bize Bizden Size programını hazırlayan ekip adına sevgiler, saygılar sunarım. İlk müzik parçasını dinletirken önümüzdeki bir saatte keyifli ve faydalı vakit geçirmenizi, güzel bir gün yaşamanızı ve tadını almanızı dilerim.

0: Ben seni.
1: Değerli dinleyiciler, ekipçe çalışarak bugün de dop dolu bir program hazırladık sizler için. Sofya Üniversitesi'nin Türkoloji Bölümü öğrencileri için düzenlenen akademik yıl açılış törenine katılan ekibimiz, ben Deniz, Bedriye Haliz ve stajyerimiz Elif.

Saveta, törenin heyecan dolu atmosferini yaşatmak ve Türkolojinin önemi ve ikili ilişkilerdeki rolüne ilişkin söylenenleri aktarmak üzere Büyükelçiliğin lokum ikramı ve bölüm başkanının ders müfredatından, mezunların bulduğu iş imkanlarına kadar söylediklerinden, farklı değişim programları kapsamında yurt dışında eğitim almış bulunan öğrencilerin duygu ve düşüncelerine kadar epey ayrıntılı bir röportaj hazırladık. İlgi ve beğeniyle dinleyeceğinizden eminim.

0: Sofia, a zis Climent Ohridski Üniversitesi si klasik ve yeni filolojiler fakültesi bünyesindeki Türkoloji ve Altaistik Kürsüsü yöneticisi Profesör Doktor Milena Yurdanova radyomuza konuşurken Türkoloji bölümü müfredatına ilişkin ayrıntılı bilgi verdi. Profesör Yurdanova, Türkoloji bölümünde Türk dili ve edebiyatı ve Türkiye Cumhuriyeti'ndeki siyasi, ekonomik, kültürel ve sosyal gelişmelere ağırlık verildiğini belirtti.
1: Türkçenin yanı sıra tüm lisans öğrencilerimiz Osmanlı Türkçesi ve diplomasi dersleriyle birlikte en az bir başka Türk dili şu anda Kazakça, Özbekçe ve Azerice'de öğrenmektedir.
0: Türkoloji ve Altaistik Bölümü Başkanı Sofya'daki büyükelçilikler aracılığıyla Türkiye ve Azerbaycan'ın eğitim kurumlarıyla yürütülen işbirliği sayesinde talebelere her yıl yurt dışında kısa süreli eğitim alma fırsatının, Erasmus programı kapsamında ise Türkiye'nin 4 farklı şehrinde bulunan üniversiteler arasında tercih yapıp bir dönemlik eğitim için başvurma imkanının sağlandığını söyledi. Çift diplomalı olan yüksek lisans programı ise Kazakistan'ın başkenti Astana'daki Lev Nikolayevich Gumilyov Avrasya Milli Üniversitesi ile ortaklaşa yürütülmekte. Öğrenciler bu üniversitedeki uzmanlardan bir dönem eğitim alırlar. Bu programda en az bir Türk dilinin öğrenilmesine ağırlık verilirken buna paralel olarak Türk devletleri ve Orta Asya

0: Rusya'nın sosyopolitik durumu, ekonomik ve kültürel gelişmeler, Bulgaristan ve Avrupa Birliği ile ilişkileri ele alınmakta.
1: Mezunlarımız, çevirmen, gazeteci, öğretim görevlisi, Türkiye ve Orta Asya bölgesi uzmanı olarak kariyer yapmaktadır. Dışişleri Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Savunma Bakanlığı gibi çeşitli devlet kurumlarında, haber ajanslarında ve medyada, eğitim kurumlarında çalışabilirler.
0: Diye konuştu bölüm başkanı Profesör Doktor Milena Yurdanova. Sözlerine göre Türkiye Cumhuriyeti ile iyi komşuluk ilişkileri ve ekonomik işbirliği birçok öğrenciye özel sektörde kariyer yapma imkanını sunar. Türkiye Cumhuriyeti'nin Sofya Büyükelçiliği'ne Türkoloji ve Altaistik bölümü dersliklerinin tadilatına yönelik sağlanan 100 bin avronun üzerindeki destek için teşekkür eden bölüm başkanı, yenilenen sınıflarda öğrencilerin Türk dilleri ve kültürlerini daha da büyük bir coşku ve zevkle öğrenecekleri umudunu dile getirdi. Sofya Üniversitesi'nin Doğu Dilleri ve Kültürleri Merkezi'nde yeni kurulan Yunus Emre Merkezi'nin yanı sıra bölüm bünyesinde ayrıca Azerbaycan Dili ve Kültürü Merkezi, Kazak Dili Tarihi ve Kültürü Çalışmaları Merkezi ve Özbek Dili ve Kültürü Dersliği bulunduğunu belirten bölüm başkanı, tüm öğrencilere, doktora öğrencileri ve öğretim üyelerine de başarılı bir akademik yıl dilerken, Bulgaristan'daki Türkolojinin yıl dönümü vesilesiyle önümüzdeki aylarda bir dizi kültürel ve bilimsel etkinlik düzenlemeyi planladıklarını da paylaştı.

0: Değerli dinleyiciler, Türkoloji bölümünde öğretim görevlisi olan Denislava Kovaçeva, Eylül ayında Bakü Islaf Üniversitesi'nde düzenlenen yaz okuluna katıldıklarını anlattı. Azerbaycan'da bulunmanın ve Azerice'yi gerçek bir iletişim ortamında kullanmanın öğrenciler için çok faydalı bir deneyim olduğunu öne süren Kovaçeva şöyle devam etti.
1: Derslerin yanı sıra Bakü'nün müzelerini ve tarihi yerlerini ziyaret ettik. Böylece Azerbaycan'ın tarihini ve kültürünü daha yakından tanıma fırsatı bulduk. Benim için de Azerbaycan'daki meslektaşlarımızla tanışmak, fikir alışverişinde bulunmak ve yeni akademik bağlantılar kurmak çok değerliydi.
0: Türkoloji bölümü 3. sınıf öğrencisi olan Nikoleta Daçeva ise Yunus Emre Enstitüsü'nün Türkçe yaz okuluna katılarak yaklaşık bir ay Türkiye'de kaldığını söyledi.
2: Bu program dünyanın her yerinden Türkçe öğrenmek isteyenleri her yaz Türkiye'de ağırlıyor. Katıldığım program sayesinde Ankara ve İstanbul'da yaşadım. Ankara'dayken pazartesinden cumaya kadar ders çalışıyorduk. Ders çalışırken çok eğleniyorduk, şarkı söylüyorduk, oyun oynuyorduk. Her türlü dil bilgisel alıştırmaları yapıyorduk. İstanbul'a gidince odalarımız koskocaydı. Kaldığımız odalar 5 kişilikti. O zaman bir odada 2 Gürcistanlı, 1 Cezayirli ve 1 Özbekistanlı ile kaldım. Ana dilimde konuşamıyordum. Sadece Türkçe konuşmak zorundaydım. Aslında çok eğlenceliydi. Öğrendiklerinin ve bildiklerinin hepsini bir anda unutuyorsun. Görüyorsun ki bir sürü hata yapıyorsun. Fakat en önemli olan şey konuşmaya devam etmek ve asla vazgeçmemek. Türkçe yaz okulu sayesinde yepyeni dostluklar edindim. Farklı kültürleri ve gelenekleri yakından tanıdım. Programa katıldığım için musmutluyum. Bir gün Türkçe öğretmeni olmak istiyorum ve akademik ortamda kendimi geliştirmek istiyorum. Bir dil bilmek zenginliktir. Ancak o dili ustalıkla kullanabilmek daha büyük bir zenginliktir. Yaptığımız gezilerden biri zihnimde kalıcı bir yer edindi. Çocukluğumdan beri Kapadokya'yı ziyaret etmek istiyordum. Bu yaz dileğimi gerçekleştirmeyi başardım.

0: Değerli dinleyiciler, Türkiye Cumhuriyeti'nin Sofya Büyükelçisi Sayın Mehmet Sait Uyanık radyomuza konuşurken Yunus Emre Enstitüsü ile Sofya Üniversitesi arasında yeni imzalanan işbirliği protokolünün artık uygulanmaya başladığını anlattı.
1: Geçtiğimiz Haziran ayında Yunus Emre Enstitüsü ile Sofya Üniversitesi Rektörlüğü arasında ilk kez bir protokol imzalandı. Bu bir işbirliği protokolü iki kurum arasında ileriye dönük. Bu çerçevede Yunus Emre Enstitüsü'nün burada bir ofisinin kurulması öngörüldü. Yakın zaman içerisinde buraya işbirliğini geliştirmek üzere bir temsilcinin görevlendirilmesi de söz konusu. Bununla birlikte protokolün parçası olarak buradaki Türkoloji bölümünün dersliklerinin fiziki imkanlarının da geliştirilmesini sağladık. Derslikler yenilendi. Buradaki öğretmen odası yenilendi. Böylelikle Türkoloji bölümünün öğrencileri daha iyi fiziki imkanlarda ders yapma, eğitimlerini, öğretimlerini devam etme imkanı buluyor. Biz çok büyük mutluluk duyduk bundan. Bugün de kendileriyle öğrencilerle bir aradaydık. Hepsine yeni yılda hem öğrencilere hem öğretim görevlilerine üstün başarılar diliyoruz.

Yunus Emre Oratoryosu eserini dinledik. Türk besteci Ahmet Adnan Saygun tarafından 1942-43 yıllarında bestelenmiş, ilk kez 1946 yılında Ankara'da seslendirilmiş önemli bir klasik müzik eseridir değerli dinleyiciler. Eser 13. yüzyılın sonları ve 14. yüzyılın başlarında yaşamış büyük Türk tasavvuf şairi Yunus Emre'nin şiirlerinden ilham alır. İnsan sevgisi, ilahi aşk, hoşgörü, barış ve insanın manevi yolculuğu gibi temalara işler.

0: Bulgaristan Ulusal Radyosu'nu dinliyorsunuz. Yayınımız devam ediyor.
1: Değerli dinleyiciler, Sofya Üniversitesi Türkoloji bölümünde yapılan akademik yıl açılış törenine katılarak hazırladığımız röportaja sitemizde de yer verdik. Bol resimli olan bu haberimizi görmenizi sakın kaçırmayın, söylenmesi bizden.

Sabah yayınımızın ve sizden bize, bizden size programımızın sonuna geldik. Değerli dinleyiciler, huzurlarınızdan her zaman olduğu gibi sağlık ve gönül rahatlığı dileğiyle ayrılıyoruz.

0: Burası Bulgaristan Ulusal Radyosu.
1: Değerli dinleyiciler, Kırcalı'dan FM 90.0 ve Şumen vericisinden 104.3 frekansından Türkçe yayınımıza başlıyoruz.

Merhabalar sevgili Bulgaristan Radyosu dinleyicileri, merhaba ruhu ve gönlü genç olan değerli dostlar. Merhaba Gençlik programında gerçekten genç bir arkadaşımızla çalışıyoruz. Boyan Todorov teknik yapımda, mikrofonlar başında ben Şevke Çakır. Ekibin en yaşlısı olmama rağmen merhaba Gençlik programını büyük bir sevinç ve mutlulukla yapıyorum değerli dinleyiciler. Bunu da itiraf etmeden geçemeyeceğim. Güzel programımıza güzel bir şarkıyla başlıyoruz. Hep beraber dinliyoruz.

0: Sevgili dinleyiciler, bugün Merhaba Gençlik programımızda iki yine başarılarla dopdolu konuyla huzurunuzda olacağız. Ve yolumuz Deli Orman'dan geçecek. Pehlivanlar Diyarı olarak anılan Deli Orman'ın bir gurur kaynağı daha var. Bulgaristan kökenli iki abi kardeş olan David Kodakov ve Deniz Kodakov yarıştıkları güreş dalında adını duyurdu ve Amerika Birleşik Devletleri'nin seçkin spor takımlarına girmeyi başardılar. İki kardeş hedefleri hep yüksekte olup şimdi gözleri dünya güreş şampiyonasına çevirdi. İki kardeşin fethetmeyi amaçladıkları yeni durak Dünya Kupası minderleri olacak ve bu konuyla Bedri Halis huzurunuzda olacak. Deli Orman'daki pehlivanları anlatmaya devam ediyoruz. Devamında Sevda Dükancı, Bulgaristan, Yunanistan'da düzenlenen 2026 Plaj Güreşi Dünya Serisi büyük finallerini anlatacak. Bu büyük finallerde Fatme Şaban ve Reya Stoilova sayesinde büyük başarı elde etti ülkemiz. Bulgaristan adına yarışan Razgrad Lütfi Ahmedov Güreş Kulübü sporcuları Fatme Şaban ve Reya Stoilova Yunanistan'ın Olimpos Dağı'nın eteklerindeki Katerini kentinde düzenlenen 2026 Plaj Güreşi Dünya Serisi World Serisi yani İngilizcesinde söylememiz gerekiyorsa büyük finalinde büyük başarıya imza attılar. Evet, bu iki büyük başarı haberiyle efendim programımız devam ediyor ama güzel bir şarkıyla son günlerde böyle zirveye yerleşen Samida grubunu dinliyoruz.
1: Değerli dinleyiciler, Bulgaristan kökenli iki abi kardeş olan David Kodakov ve Deniz Kodakov yarıştıkları güreş dalında adını duyurdu ve ABD'nin seçkin spor takımlarına girmeyi başardı. İki kardeş hedefleri hep yüksekte olup şimdi gözleri U23 Dünya Güreş Şampiyonası'na çevirdi. İki kardeşin fethetmeyi amaçladıkları yeni durak Dünya Kupası minderi olacak. Bulgaristan'ın Deli Orman Ovası tarih boyunca pehlivanlar diyarı olarak anılmıştır. Koca Yusuf, Kel Aliço, Filiz Nurullah gibi efsanevi güreş pehlivanları yetiştiren bu ova nesilden nesle taşınıyor, aile kökenlerinde, güreşe olan sevgide ve başarı örneklerinde bu gelenek asırlardan beri devam ediyor. David ve Deniz'in hayat hikayesi Razgrad'ın Ezerçe köyünden başlayarak Amerika'nın en elit ve güçlü güreş müsabakalarına ve dünyanın en seçkin salonlarına kadar uzanıyor. Kodakov ailesinin başarılı gençlerin isimleri artık Amerikan güreş takımlarının ön sıralarındaki yerini aldı. Deniz Kodakov defalarca dünya ve olimpiyat şampiyonu olan Amerika'nın efsanevi güreşçisi Bruce Baumgartner'in ismiyle özdeşleşen Penn West Edinburgh takımının bir parçası oldu. David Kodakov, Iowa eyaletinde Indian Hills formasıyla uluslararası spor sahalarında güçlü performans ve başarılı temsillerle güreşte adını pekiştiriyor. Amerikan rüyasının arkasında bir deli orman hikayesinin etkisi çok büyük. Kardeşlerin babaları Mehmet Kodakov, dünyaca ünlü pehlivan ve olimpiyat şampiyonu Hasan İsaev'in güreş antrenörlüğünde Razgrad Spor Okulu mezunudur. Mehmet Kodakov daha sonra güreş çalışmalarını İspanya, Madrid'de Gladiator Güreş Kulübü antrenörü olarak sürdürür. Baba Kodakov güreşçi olarak mindere çıktığı dönemlerde milli ve uluslararası olmak üzere birçok madalya, kupa ve şampiyona dereceleri aldı. Veteranlar Dünya Güreş Şampiyonası'nda Bulgaristan adına üçüncülüğü olan başarılı bir sporcu oldu. Babanın ilham ve örnek aldığı sporcu ve öğretmeni ise Bulgaristan güreşinin önemli ismi. İspanya Güreş Federasyonu Başkanı Francisco Iglesias'ın da yakın arkadaşı olan Muzaffer Hamit. Mehmet Kodakov daha sonra Razgrad'dan çıkar ve İspanya'ya gider. Güreş dalında elde ettiği bilgiler ve deneyimini ise belirli yaş gruplarında İspanya takımlarında milli antrenörlüğe kadar taşır. Sporda adını kanıtlamış babanın asıl en zor yarışı ise minderde değil, yarış salonu dışında olur. Yıllar içinde kendinde yetiştirdiği spor sevgisi, disiplin, karakter, azim gibi vasıfları çocuklarına aşılamayı öncelikli görev haline getirir baba. Nitekim Deniz ve David defalarca İspanya şampiyonu olur. Ülkeyi birçok ulusal ve uluslararası güreş arenalarında temsil eder. Deniz, Dünya Üniversite Öğrencileri birinciliğinden bronz madalya ile döner, dünya plaj güreşlerinde birincilik alır. Deli Orman güreş ekolü ailenin başarılı yolunu simgeleyen ve asla bağı kopmayan bir değer olur. Aile Bulgaristan'dan uzak yaşasa da Razgrad ile sıkı sıkıya bağlıdır. David ve Deniz küçük yaştan itibaren babalarının

Olmuş efsane bir güreşçi. Remzi Osman'ın değerli nasihatleri ve sporla ilgili önemli ipuçlarına dair öğütlerini de alıyor. Bu dev isimlerle olan iletişimleri Kodakov kardeşlerinin Amerikan rüyasındaki başarı rüzgarına yelken açıyor. Ezerçeköy'ünde doğan Mehmet'in güreş sevdası Razgrad Spor Okulu'nda can suyu buldu. Hayat onu İspanya'ya sürükledi ve bilgilerini oradaki sporculara aktardı. Oğulları Deniz ve David ise baba yolunun izini Las Vegas'ta, ABD ve dünya sahnelerine taşıdı. İki kardeş şimdilerde çok yoğun bir hazırlık dönemine girdi. Çünkü 13 ila 19 Ekim tarihlerinde Las Vegas'ta U23 Dünya Serbest Güreş Birinciliği'nde mindere çıkacaklar. Deniz ve David bu sahayı sıradaki rutin spor macerası olarak görüyor olabilir. Ancak Bulgaristan ve Deli Orman için, Razgrad Güreş Ekolü için bu büyük bir gurur kaynağı olacaktır. Küçük bir köyün çocuklarının büyük dünyanın ufkunu kapsayan başarı hikayeleri, azim, emek, disiplin ve inancın sınır tanımadığı gençlere ilhamla bu örneklerinin çoğalacağı ümidi veriyor.

Değerli dinleyiciler, Bulgaristan adına yarışan Razgrad Lütfi Ahmedov Güreş Kulübü sporcuları Fatma Şaban 70 kilogramda ve Reya Stoylova 50 kilogramda Yunanistan'ın Olimpos Dağı'nın eteklerinde Katerini kentinde düzenlenen 2026 plaj güreşi dünya serisi büyük finalinde büyük bir başarıya imza attılar. Bu görkemli spor etkinliğinde dünyanın dört bir yanından 40'tan fazla ülkeden seçkin güreşçiler 2026 Dünya Şampiyonluğu ünvanı için kum üzerinde kıyasıya mücadele etti. Plaj güreşinin bir gelenek olduğu Amerika, Azerbaycan, Gürcistan, Güney Afrika, Ukrayna, Arjantin, Türkiye, Senegal ve diğer ülkeler turnuvanın önde gelen güçleri arasında yer aldı. Yıl boyunca dünya çapında düzenlenen 4 serinin ardından sporcu

Kulvarın kum pistlerindeki olağanüstü performansı bu disiplinde Bulgaristan'ın gücünü bir kez daha kanıtladı. Fatme Şaban, Dünya Serisi finalinde 7. sırada yer alarak Minder'deki başarılarının ardından dünyanın en iyi sporcularından biri olduğunu bir kez daha gösterdi. Yüksek spor başarısını antrenörlük mesleğiyle birleştiren Fatme Şaban, Lütfi Ahmedov Güreş Kulübü ve Razgat Spor Okulu'nda antrenörlük yapmakta. Reya Stoilova 17 yaşında olmasına ve yaşı nedeniyle uluslararası yarışmalara katılım izni almasına rağmen bu sporda kanıtlanmış bir isimdir. Reya'nın Senegal'da düzenlenecek Gençlik Olimpiyat Oyunları için Bulgaristan adına plaj güreşi kotası kazandıran tek isim olduğunu da hatırlatmak isteriz. Kendisinden daha büyük rakiplerle girdiği zorlu mücadelenin ardından dünyanın en zorlu rakiplerine karşı üst düzey bir mücadele ortaya koyarak kadınlar kategorisinde 6. sırada yer aldı. 17 yaşındaki Reya Stoilova kadınlar dünya serisinin yanı sıra U20'de de 7. sırada yer alıyor. Razgrad ve Bulgaristan plaj güreşindeki bu büyük başarının arkasında sporcuları dünya sahillerine hazırlayan ve 3 yıldır Razgrad Spor Okulu'nda öğretmenlik yapan antrenör Pavlin Kolev'in özveri

kıymetli çalışmaları yatıyor. Bulgaristan spor başarılarının yanı sıra hakemlik alanında da büyük bir takdir gördü. Razgrad ve ülkemiz için büyük bir onur olan bir diğer gelişme ise Razgrad Spor Okulu Müdürü Deniz Hamid'in Dünya Şampiyonası'nda hakem olarak görev almasıydı. Deniz Hamid'in Dünya Güreş Federasyonu tarafından özel olarak onurlandırılması, Bulgar Hakemlik ve Antrenörlük Okulu'nun uluslararası alanda sahip olduğu yüksek itibar ve profesyonelliğin en net göstergelerinden biri oldu. Sporcularımızın, antrenörümüzün ve hakemimizin başarıları ve elde ettikleri sıralamalar büyük bir prestij kaynağı. Onlar sayesinde Razgrad Belediyesi ve Bulgaristan dünya güreş sahnesinde önde gelen bir güç olarak yerini sağlamlaştırmış bulunuyor. Bir kez daha hatırlatalım, Yunanistan Katerini'de düzenlenen plaj güreşi zirvesinde Fatme Şaban ve Reya Stoylova'dan mükemmel performans haberleri geldi.

0: Bulgaristan Ulusal Radyosu'nu dinliyorsunuz. Yayınımız devam ediyor.
1: Sevgili dinleyiciler, merhaba. Gençlik programımızda hep böyle başarı haberlerine yer vermeye çalışıyoruz, gayret gösteriyoruz. Bugün Deli Ormanlı pehlivanları anlattık ve önce Ezerçe'den Kudakov kardeşlerini anlattıktan sonra daha sonra efendim Lütfi Ahmedov spor kulübünden iki sporcunun Yunanistan'daki büyük başarılarını sizlerle paylaştık. Dediğimiz gibi bu programımızda ülke genelinde çalışan, okuyan bütün gençlerimize mikrofonlarımız açık ve bizler bu haberleri sizlerle paylaşıyoruz. Programımızda devamlı şimdi birbirinden güzel türkü ve şarkılara yer vereceğiz. Dediğim gibi biraz önce

Türkiye'de revaçta olan şu anda 3 kız kardeş var. Samida, 3 kız kardeşin birbirinden güzel şarkıları var. Bir tanesini paylaştık. Kendileri bir Makedon şarkısı olarak genelde Balkanlarda da söyleniyor. Çiçovite Kone diye bir şarkıyı onlar paylaştı. Sırada onların güzel bir şarkısı daha var ve devamda yerli türkülerimize de yer vereceğiz. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz.

Sevgili Bulgaristan Radyosu dinleyicileri, bir merhaba. Gençlik programının sonuna geldik. Güzel konular, güzel türkü ve şarkılarla huzurunuzda olduk. Ben buradan genç arkadaşımız teknik yapımda Boyan Todorov'a teşekkür ediyorum. Ve gününüzün güzel, aydın ve mutlu ve hep genç kalmanızı diliyorum. Ben Şevke Çakır'dan da hoşça kalın.

0: Burası Bulgaristan Ulusal Radyosu.
1: Değerli dinleyiciler, Kırcalı'dan FM 90.0 ve Şumen vericisinden 104.3 frekansından Türkçe yayınımıza başlıyoruz.

kültür, sanat, edebiyat. Merhabalar, iyi akşamlar değerli dinleyiciler. Kültür, sanat, edebiyat programını hazırlayan ekip adına sevgiler, saygılar sunuyorum. Bugün de dop dolu bir programla çıkıyoruz karşınıza. İlgi ve beğeniyle dinleyeceğinize eminim.

Değerli dinleyiciler, Türk yazarı Profesör Nazan Bekiroğlu'nun Yusuf ile Züleyha adlı romanı Profesör Doktor Yurdanka Bibina'nın Bulgar diline çevirisiyle ülkedeki edebiyat severlerin beğenisine sunuldu. Bu münasebetle önümüzdeki dakikalarda iş arkadaşımız Aziz Şakir Taş'ın çevirinin editörlüğünü üstlenen Kadriye Cesur'la yaptığı sohbeti dikkatinize sunacağız. Kültür Sanat Edebiyat Programı Veli Kutarnuva Bölge Müftüsü Lütfü Lütfiyev'in Uluslararası İslam Sanatları Günü vesilesiyle radyomuza iş arkadaşımız Sevda Dükkancı'ya verdiği mülakatla devam edecek. İyi dinlemeler.

Sevgili dinleyiciler, bendeniz Aziz Şakir. Bulgaristan Radyosu'nun Türkçe yayınlanan kültür, sanat, edebiyat programına bir daha hoş geldiniz. Türk edebiyatı ve müzik meraklıları için geçen cuma akşamı Plovdiv'de yeni Türkiye Başkonsolosu Sayın Emre Manav'ın da katılımıyla gözlere ve kulaklara hitap eden bir gala düzenlendi. Buna sebep olan bir kitap çevirisiydi. En iyi Türkologlarımızdan biri Profesör Doktor Yordanka Bibina, Profesör Nazan Bekiroğlu'nun Yusuf ve Züleyha adlı romanını çevirdi ve yine bir çevirmen olan Kadriye Cesur tarafından editörlüğü yapıldı. Bugünkü programda bu etkinliğe bizzat tanık olan ve aynı zamanda onun ev sahipliğini yapan Kadriye Hocam'la sohbet edeceğiz.

0: Sevgili dinleyiciler, Türk Edebiyatı ve müzik meraklıları için geçen cuma akşamı Plovdiv'de yeni Türkiye Başkonsol Sayın Emre Manav'ın da katılımıyla gözlere ve kulaklara hitap eden bir gala düzenlendi. Buna sebep olan bir kitap çevirisiydi. En iyi Türkologlarımızdan biri Profesör Doktor Yordanka Bibina, Profesör Nazan Bekiroğlu'nun Yusuf ve Züleyha adlı romanını çevirdi ve yine bir çevirmen olan Kadriye Cesur tarafından editörlüğü yapıldı. Bugünkü programda bu etkinliğe bizzat tanık olan ve aynı zamanda onun ev sahipliğini yapan Kadriye Hocam'la sohbet edeceğiz. Hocam, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.
1: Selamlar Aziz Bey, selamlar. Buyurun.
0: Kadriye Hocam, etkinlikte olup bitenleri sevgili dinleyicilerimizle paylaşır mısınız?
1: Seve seve. Şimdi Filibe böylesi etkinliklere hazır ve nazır her zaman. Özellikle yeni başkonsolosumuzun da edebiyata olan belirgin ilgisinden dolayı biz ilk tanıtımımızı, kendileriyle ilk tanıtımımızı Türk-Bulgar Edebiyat Kulübü olarak Nazan Bekiroğlu'nun bildik, eski ama eskimeyen bir anlatı üzerine kurguladığı Yusuf ile Züleyha romanının Bulgarca çevirisiyle yaptık. Girişte kendileri, seyircileri ve çevirmenleri selamladıktan sonra müzik şölenimiz oldu. Alper Ünlü Türk bizim neredeyse tüm etkinliklerimize katılan ve gerek Yunus Emre ilahilerinden gerek Fazıl Say bestelerinden sunumları olan bir arkadaşımız. Aynı zamanda Türk-Bulgar Edebiyat Kulübü'nün de üyesi. Diğer piyanist Belislava Jeçkova da bizi kırmadılar. O da Bulgar bestecisi. Bestecilerinden daha doğrusu iki tane çok güzel piyes sundular piyano itirazında. Çok güzel bir buluşmaydı. Filibeliler yeni başkonsolosumuzu tanışmış olmakla birlikte bundan sonraki etkinlikler içinde umutla beklediklerini dile getirdiler etkinlik sonrasında. Güzel geçti.
0: Hem eski ahit hem de Kur'an-ı Kerim'de geçen Yusuf ve Züleyha'nın hikayesi sizin de az önce bahsettiğiniz üzere Türk Edebiyatı'nda müstesna bir yere sahip. Nazan Bekiroğlu'nun romanı bu hikayeyi yeni bir yorum veya bakış açısını kazandırmaya çalışıyor değil mi? Kitapla ilgili sosyal ağlarda şöyle bir yorum okudum. Her bir bölümde hikayeyi bir kahramanın ağzından dinlemek, Züleyha'nın aşkının ince ince işlenmesi, iki kişinin ilahi aşkla tanışma hikayeleri, hikaye içinde hikayelere de yer verilmesi, şiirsellik ve düz yazının bir arada olması, yakarış ve seslenişler beni etkileyen kısımlar oldu. Çok da böyle mürekkep bir cümle kurarak bu metin karşısındaki duygularını ifade eden bir okur. Yanılmıyorsam günümüz Türkiye'sinin önemli romancılarından biri olan yazar Nazan Bekiroğlu'nu şahsen de tanıyorsunuz. Biraz da ondan bahsedelim.
1: Evet, nereden başlayayım? Öncelikle Nazan Bekiroğlu'nu şahsen tanıyorum demem. İstanbul'da Timaş Yayın Evi'nin birkaç etkinliğinde beraber olduk. İşte en fazla bir veya iki çay içmişliğimiz var. Ancak bu temas bile bana Nazan Bekiroğlu'nun yazar ve insan olarak ne kadar, yazar olarak ne kadar donanımlı, insan olarak da ne kadar mütevazı, ne kadar içli, ne kadar dokunaklı bir insani boyutu olduğunu gördüm o temaslarda. Yoksa birebir romanla ilgili bir görüşmemiz, buluşmamız mevcut değil, olmadı. Ben romanı açıkçası Yordanka Bibina'nın, değerli Türkolog Yordanka Bibina'nın çevirme ve çeviri işine başladığı sürede elime alıp okudum. Ve senin de Aziz az önce söylediğin gibi çok özel bir yere sahip roman. Türk edebiyatı kontekstinde, Türk edebiyatı içinde. Ancak günüm daha önce Mevlana'da görüyorsunuz, Hamdullah Hamdi'de vardır, Şeyh Galip değinmiştir yer yer, Yusuf ile Züleyha hissesine Kur'an'da yeri var. Ancak Nazan Bekiroğlu'nun romancı olarak bakışı biraz daha geniş ve Züleyha karakteri üzerine odaklı. Hani bana soracak olursanız...
0: Tabii kadın yazardan da bu beklenir.
1: Öyle, çünkü Nazan Bekiroğlu zaten yüksek lisans tezini de bir kadın yazar üzerine yapıyor. Halide Edip Adıvar üzerine yazıyor. Doktora tezi ise Nigar Hanım eksenli. Dolayısıyla böylesi bildik eski, ama gene söylüyorum, eskimeyen bir kıssanın Nazan Bekiroğlu kaleminden dokunduktan sonra, o kalemden çıktıktan sonra elbette ki Züleyha biraz daha odakta
0: olumlu bir karakter
1: beklenir. Şimdi şey de var, sadece Türk edebiyatında değil, sadece klasik İslam literatüründe değil, Yusuf ile Züleyha biliyorsunuz Thomas Mann'ın da bir tetraloji, dört ciltlik Yusuf ve ağabeyleri ya da Yusuf ve kardeşleri tetralojisinde de yer alıyor. Dolayısıyla benim söylemeye çalıştığım şey, Nazan Bekiroğlu'nun Züleyha'sı çok daha dramatik, çok daha farklı boyutlara ulaşmış. Kurgu boyunca bunu görüyorsunuz. Romanın başında Züleyha salt bir kadın, aşık olmuş, bir erkeğe aşık olan bir kadın. Onu kazanmak içinden elinden geleni ve gelmeyeni yapıyor. Çok farklı haksızlıklar yaşanıyor. Yusuf gözünden bakıldığında

olan aşkının ilahi bir aşka dönüşümü ikrardan geçiyor, itirafa varıyor. Nihayetinde tövbeye duran Züleyha, Yusuf'la da romanda, bu da yeni bir şey, Yusuf ile Züleyha'nın izdivacını da görüyoruz romanın son bölümlerinde. Yani mutlu bir son gibi görünen şey aslında bir dram, bir trajedi. Çünkü Züleyha aynaya baktı.

0: bölümde de okurlar göreceklerdir. Şöyle söylüyor: ne gençliğimi ne güzelliğimi Rabbim, senden istemiyorum geriye. Çünkü ben Züleyha'nın da arkasındaki Züleyha'yım. Ölüm ve dirim içimde birbirine bunca yakın. Ödediğim bedel işte bu. Ben ki birden fazla ölmeyi bildim. Artık böylece yaşayabilirim. Yani ilahi aşka ulaşımını birden fazla ölerek elde ediyor Nazan Bekiroğlu'nun.
1: Ne kadar şiirsel bir dil kullanmış. Yani ben okumadığımı itiraf ediyorum tabii ki, ama okumak da vacip oldu bu bütün duyduklarımdan sonra.
0: Evet.
1: Ne kadar güzel yorumladınız kitap içeriğini.
0: Kitabın içeriği malum, bildik narratif, bildik anlatım.
1: Hiç de bildik değil bu duyduklarımdan sonra. Ben bu efsaneyi, bu kıssayı çok farklı bir açıdan ele alındığını net görebiliyorum ve zevkle okuyacağım bir eser.

0: Biraz da çevirden bahsedeyim. Bir Türk profesörün eserin bir Bulgar profesör çevirmiş bulunuyor.
1: Evet, çevirisi ama de... profesör olmayan biri de edit ediyor. Böyle de bir şey var.
0: Hocam siz benim için akademisyensiniz. Bu duyduğum metin parçası beni gerçekten hayretlere düşürdü. Çünkü ben bunun nasıl çevrilmesi mümkün diye de kendime sormadan edemiyorum. Çevirisi zor bir metin söz konusu.
1: Şimdi çevirinin salt sözel boyutuyla çevirisi zor değil aslında. Çünkü bir bina zaten belli bir birikime sahip, biliyorsunuz biz de. Hani ben mesela onun çevirilerinden, daha önceki çevirilerinden Tanpınar çevirmiş birisi için zor olmasa gerek. Ahmet Hamdi Tanpınar, Ahmet Ümit, Orhan Kemal.

0: Hilal vesaire, Mario Levi keza son yıllarda, son dönemde hep Bibina'nın çevirisiyle ulaştı Bulgaristan'daki okurların eline. Zor olan stilistik özelliklerdi Aziz. Şöyle ki hani sözel boyutunu anlatıyı aktarabiliyorsunuz. Sonra Kur'an'a olan göndermeleri biz hazır aldık. Tvetan Teofanov'un çevirisinden doğruca paragrafa alıp yapıştırıyorsunuz. Orada sıkıntı yok. Ama rüya yorumlarında kah şiirin şiirin kah düz yazı kah ritmik bir dizgide gelmesi karşınıza bilgisayar ekranında çok zorlayıcıydı. Pürüz varsa da olduysa da bilin ki bu stilistik şeydedir. Hani metnin anlamını veya mealini anlatmakta değil de o ritmi korumaktadır. Çünkü iki dil de çok farklı. Bulgarca ve Türkçe'yi kastediyorum burada. Ama Nazan Bekiroğlu'nun dili de kendine özel bir dil. Bütün romanlarında bunu kullanıyor. Böyle yazıyor Nazan Bekiroğlu. Ve bu üslup çok farklı kılıyor onu. Kişisel yazarın kişisel özelliği de diyebilirsiniz. Ancak çevirisi çok zor bir ritim var. Çok zor bir söz dizimi var. Hani özneyi çok sonra görüyorsunuz veya işte eylem bambaşka bir yerde ortaya çıkabiliyor. O stilistiği, o şeyi verebilmeniz bayağı zorladı bizi. Verebilmemiz epey zorladı bizi. Ancak dediğim gibi elimizden gelenin en iyisini ortaya koyduğumuzu düşünüyorum. Naçizane tabii.
1: Çok iyi bir iş çıkarmışsınız. Bu ara ben Profesör Bibina'yla da telefonla görüştüm. Evet. Ve kitabın yakın zamanda Sofya'da da tanıtılacağını dile getirdi. Bunu da buradan duyurmuş olalım.
0: Evet, inşallah olur.
1: Bugünkü evet, kendisinin bugün katılma imkanı olmadığı için tamamen siz üstlenmiş bulundunuz Kadriye Hocam.
0: Evet, evet.
1: Bugünkü sohbet için size çok çok teşekkür ederim.
0: İyi okumalar, teşekkür ederim.

0: Bulgaristan Ulusal Radyosu'nu dinliyorsunuz. Yayınımız devam ediyor.
1: Değerli dinleyiciler, Türk yazarı Profesör Nazan Bekiroğlu'nun Yusuf ile Züleyha adlı romanının Profesör Doktor Yordanka Bibina'nın Bulgar diline çevirisiyle ülkedeki edebiyat severlerin beğenisine sunulması münasebetiyle iş arkadaşımız Aziz Şakir Taş'ın kitabın editörü Kadriye Cesur'la yaptığı sohbeti dikkatinize sunduk. Sırada yine çok özel bir mülakat var. Bundan bir yıl önce 18 Kasım Uluslararası İslam Sanat Günü vesilesiyle radyomuza iş arkadaşımız Sevda Dükkancı'ya konuşan Veliko Tırnovo bölge müftüsü Lütfi Lütfiyev, hat sanatından halı dokumacılığına kadar İslam sanatını ve onun dünya kültürüne olan katkısını ele almıştı. Bu söyleşiyi dikkatinize memnuniyetle tekrar sunuyoruz.

Değerli dinleyiciler, UNESCO Genel Kurulu'nun 2019 yılında aldığı karar gereğince 18 Kasım Uluslararası İslam Sanatı Günü ilan edildi. Bu günün aslında böyle bu şekilde ilan edilmesinin ana hedefi İslam sanatının dünya kültüründeki yerini ve katkılarını böyle kamuya duyurmaktır, tanıtmaktır. Bize bu özel günde Veliko Tarnovo'nun müftüsü Lütfü Nütüyev ile konuşacağız. Biliyorum sanatla yakından ilgileniyorsunuz hocam. Neyi ifade eder

0: Bugün
1: İslam kültürü, İslam sanatı denilince İslam'ın doğuşundan itibaren Müslüman toplulukların estetik anlayışını, yani manevi değerlerini ve kültürel zenginliklerini yansıtan geniş bir sanatsal alanı kapsar. Bunu anlıyoruz. Fakat şöyle bir şey var. İslam kültürü sanatı yalnızca dini eserlerle sınırlı değildir. Bunun içerisine çeşitli mimari, edebi, müzik, hat gibi sanatları da içermektedir. Bu kültürlerin ortak bir özelliği vardır. Bunların hepsi tevhid anlayışını yansıtır. Örneğin hat sanatında Kur'an-ı Kerim'in güzel bir şekilde yazılması, hattın gelişmesine büyük katkı sağlamıştır. Hat sadece yazı değil, aynı zamanda bir sanattır. Öte yandan mimaride camiler, medreseler, türbeler ve saraylar İslam mimarisinin başlıca örneklerindendir.
0: Evet, o da bir sanat dalı olarak mesela bazı akımlar vardır ki özellikle hani dünya mimari ve resim sanatı dalına girmiştir. Bu da 16. yüzyıl ve sonlarına doğru Lale Devri'ndeki o sanattır, o resim ve çizim yöntemi değil mi?
1: Tabii. Örneğin mesela İstanbul'daki Sultanahmet Camii ve Elhamra Sarayı İslam'ın mimarisinin en güzel örneklerindendir. Mimari kültürünü orada görebiliyoruz.
0: İslam sanatı aynı zamanda tasavvuf müziğinde de ifade ediliyor değil mi? Hani bizim ilahi olarak adlandırdığımız aslında bunlar da böyle çok özel bir müzik tarzının da örnekleri.
1: Gerek şiirlerde, gerekse işte

0: tevhidi yansıtır, tevhidi anlatır. Yani güzel bir şiire baktığınız zaman orada Allah'ın varlığını, birliğini anlatan güzel misralar görebileceksiniz.
1: O zaman edebiyatta, şiirde, güftelerde, hani mesela tabii ki bir Mevlana gelir akla, Celaleddin Rumi'nin o dizileri ve ondan diğer şiirler aynı şekilde.
0: Sizin de bahsettiğiniz gibi bir sürü yani İslam aleminin yazmış olduğu şiirlerde işte Mevlana, Celaleddin Rumi gibi, Süleyman Çelebi gibi, özellikle Süleyman Çelebi'nin çok Bulgaristan'da meşhur olduğu, işte Mevlid-i Şerif'te yazıldığı bu şiirlerde, bunlar İslam'ın bir parçasıdır, bir kültürüdür, bir sanatıdır ve bunların hepsi tevhidi çağırır, tevhidi anlatır. İslam sanatında mesela şey vardır, dokuma sanatı. Halı, kirin ve kumaş dokuma sanatı. İslam sanatının bir başka önemli koludur. Özellikle İran halıları, desenleri ve kalitesiyle ünlüdür. Bu sanat dalında geometrik desenler ve bitkisel motifler öne çıkar. Tabii bütün bunların bir de felsefi boyutu vardır. Mesela geometrik desenler Allah'ın sonsuz kudretini ve evrendeki düzeni sembolize eder. Hat sanatı örneğin ilahi kelamın güzelliğini yüceltir. Ve en önemlisi de mimaride insanı Allah'a yakınlaştıran bir mekan sunmayı amaçlar. Bütün hedef budur.
1: Evet ve bütün bu sanatın, kültürün, edebiyatın elbette ki ana teması insan, iyilik, iyi niyet diyebilir miyiz?
0: İslam sanatı, İslam kültürünün ana teması insanı insan olarak bu dünyada yaşatabilmek ve ben buradan şunu söylemek istiyorum. Kültürümüzle, kültürümüze bağlı bir şekilde unutmadan, unutturmadan yaşayabilmek.

Değerli dinleyiciler, güncel haberleri, yorumları, söyleşi ve diğer konuları BNR sitesinde bulabilirsiniz. İnternet sitemizin adresi bnr.bg Türkçe. Bizi ayrıca Facebook'tan Bulgaristan Radyosu Türkçe Yayınlar Bölümü adlı sayfadan da takip edebilirsiniz.

Kültür Sanat Edebiyat Programı ve akşam yayınımızın sonuna geldik. Değerli dinleyiciler, huzurlarınızdan sağlık ve gönül rahatlığı dileğiyle ayrılıyoruz.